kanalların niteliğini taşıyanlarsa bu miktar çok daha fazla biraz da biraz da dolaştırılması. Dolayısıyla bu ve buna...